0: Turkey and Iraq agreed to expand cooperation across security, energy, defense, trade, and infrastructure as Turkish President Recep Tayyip Erdogan hosted Iraqi Prime Minister Ali al-Zayedi in Ankara. The two leaders oversaw the signing of a series of agreements aimed at strengthening bilateral ties, with Erdogan saying that both countries are committed to building a region defined by peace, stability, and development. Erdogan said that both countries remain in close coordination on counterterrorism efforts and reaffirmed Ankara's readiness to support Baghdad in areas including defense cooperation.
1: Terörsüz Türkiye sürecimizin ve terörsüz bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Iraklı kardeşlerimizle yakın diyalog halindeyiz. İnşallah her iki ülkeye de ağır bedeller ödeten bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkartacağız.
0: Regional developments, including Syria, Iran, and Palestine, were also discussed, with Erdogan saying that the two neighbors share largely similar views on key regional issues.
1: Yanı başımızdaki savaş ortamının etkisiyle görüşmelerimizde güvenlik, terörle mücadele, enerji ve ulaştırma konuları bir hayli yer tuttu. Bölgemizin artık savaş, terör ve çatışmayla değil, kalkınma, refah, huzur ve istikrarla anılması için çaba gösteriyoruz.
0: Energy was another major focus, with Erdogan saying that Ankara aims to conclude a comprehensive new energy partnership following the expiration of the crude oil pipeline agreement and describing a new Turkish petroleum cooperation deal as a historic step.
1: Sağa sola muhtaç olmaya gerek yok. Hemen komşumuz Irak'tan inşallah 1 milyon varil petrolü buraya transfer ettik mi? İhtiyacımızı karşılar. Kerkük üretim sahasında Türkiye petrollerine ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur.
0: Al-Zayedi said that his visit reflected the centuries-old ties between the two countries and their shared determination to build a long-term partnership, describing the development road project.

0: Turkey and Iraq agreed to expand cooperation across security, energy, defense, trade, and infrastructure as Turkish President Recep Tayyip Erdogan hosted Iraqi Prime Minister Ali al-Zaidi in Ankara. The two leaders oversaw the signing of a series of agreements aimed at strengthening bilateral ties, with Erdogan saying that both countries are committed to building a region defined by peace, stability, and development. Erdogan said that both countries remain in close coordination on counterterrorism efforts and reaffirmed Ankara's readiness to support Baghdad in areas including defense cooperation.
1: Terörsüz Türkiye sürecimizin ve terörsüz bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Iraklı kardeşlerimizle yakın diyalog halindeyiz. İnşallah her iki ülkeye de ağır bedeller ödeten bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkartacağız.
0: Regional developments, including Syria, Iran, and Palestine, were also discussed, with Erdogan saying that the two neighbors share largely similar views on key regional issues.
1: Yanı başımızdaki savaş ortamının etkisiyle görüşmelerimizde güvenlik, terörle mücadele, enerji ve ulaştırma konuları bir hayli yer tuttu. Bölgemizin artık savaş, terör ve çatışmayla değil, kalkınma, refah, huzur ve istikrarla anılması için çaba gösteriyoruz.
0: Energy was another major focus, with Erdogan saying that Ankara aims to conclude a comprehensive new energy partnership following the expiration of the crude oil pipeline agreement, and describing a new Turkish petroleum cooperation deal as a historic step.
1: Sağa sola muhtaç olmaya gerek yok. Hemen komşumuz Irak'tan inşallah 1 milyon varil petrolü buraya transfer ettik mi? İhtiyacımızı karşılar. Kerkük üretim sahasında Türkiye petrollerine ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur.
0: Al-Zaidi said that his visit reflected the centuries-old ties between the two countries and their shared determination to build a long-term partnership, describing the Development Road Project as a river of economy that will strengthen regional connectivity and prosperity.

0: Turkey and Iraq agreed to expand cooperation across security, energy, defense, trade, and infrastructure as Turkish President Recep Tayyip Erdogan hosted Iraqi Prime Minister Ali al-Zayedi in Ankara. The two leaders oversaw the signing of a series of agreements aimed at strengthening bilateral ties, with Erdogan saying that both countries are committed to building a region defined by peace, stability, and development. Erdogan said that both countries remain in close coordination on counterterrorism efforts and reaffirmed Ankara's readiness to support Baghdad in areas including defense cooperation.
1: Terörsüz Türkiye sürecimizin ve terörsüz bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Iraklı kardeşlerimizle yakın diyalog halindeyiz. İnşallah her iki ülkeye de ağır bedeller ödeten bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkartacağız.
0: Regional developments, including Syria, Iran, and Palestine, were also discussed, with Erdogan saying that the two neighbors share largely similar views on key regional issues.
1: Yanı başımızdaki savaş ortamının etkisiyle, görüşmelerimizde güvenlik, terörle mücadele, enerji ve ulaştırma konuları bir hayli yer tuttu. Bölgemizin artık savaş, terör ve çatışmayla değil, kalkınma, refah, huzur ve istikrarla anılması için çaba gösteriyoruz.
0: Energy was another major focus, with Erdogan saying that Ankara aims to conclude a comprehensive new energy partnership following the expiration of the crude oil pipeline agreement and describing a new Turkish petroleum cooperation deal as a historic step.
1: Sağa sola muhtaç olmaya gerek yok. Hemen komşumuz Irak'tan inşallah 1 milyon varil petrolü buraya transfer ettik mi? İhtiyacımızı karşılar. Kerkük üretim sahasında Türkiye petrollerine ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur.
0: Al-Zayedi said that his visit reflected the centuries-old ties between the two countries and their shared determination to build a long-term partnership, describing the Development Road Project as a river of economy that will strengthen regional connectivity and prosperity.

0: peace, stability, and development. Erdogan said that both countries remain in close coordination on counterterrorism efforts and reaffirmed Ankara's readiness to support Baghdad in areas including defense cooperation.
1: Terörsüz Türkiye sürecimizin ve terörsüz bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Iraklı kardeşlerimizle yakın diyalog halindeyiz. İnşallah her iki ülkeye de ağır bedeller ödeten bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkartacağız.
0: Regional developments, including Syria, Iran, and Palestine, were also discussed, with Erdogan saying that the two neighbors share largely similar views on key regional issues.
1: Yanı başımızdaki savaş ortamının etkisiyle görüşmelerimizde güvenlik, terörle mücadele, enerji ve ulaştırma konuları bir hayli yer tuttu. Bölgemizin artık savaş, terör ve çatışmayla değil, kalkınma, refah, huzur ve istikrarla anılması için çaba gösteriyoruz.
0: Energy was another major focus, with Erdogan saying that Ankara aims to conclude a comprehensive new energy partnership following the expiration of the crude oil pipeline agreement, and describing a new Turkish petroleum cooperation deal as a historic step.
1: Sağa sola muhtaç olmaya gerek yok. Hemen komşumuz Irak'tan inşallah 1 milyon varil petrolü buraya transfer ettik mi? İhtiyacımızı karşılar. Kerkük üretim sahasında Türkiye petrollerine ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur.
0: Al-Zaidi said that his visit reflected the centuries-old ties between the two countries and their shared determination to build a long-term partnership, describing the Development Road Project as a river of economy that will strengthen regional connectivity and prosperity.

0: Turkey and Iraq agreed to expand cooperation across security, energy, defense, trade, and infrastructure as Turkish President Recep Tayyip Erdogan hosted Iraqi Prime Minister Ali al-Zayedi in Ankara. The two leaders oversaw the signing of a series of agreements aimed at strengthening bilateral ties, with Erdogan saying that both countries are committed to building a region defined by peace, stability, and development. Erdogan said that both countries remain in close coordination on counterterrorism efforts and reaffirmed Ankara's readiness to support Baghdad in areas including defense cooperation.
1: Terörsüz Türkiye sürecimizin ve terörsüz bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Iraklı kardeşlerimizle yakın diyalog halindeyiz. İnşallah her iki ülkeye de ağır bedeller ödeten bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkartacağız.
0: Regional developments, including Syria, Iran, and Palestine, were also discussed, with Erdogan saying that the two neighbors share largely similar views on key regional issues.
1: Yanı başımızdaki savaş ortamının etkisiyle görüşmelerimizde güvenlik, terörle mücadele, enerji ve ulaştırma konuları bir hayli yer tuttu. Bölgemizin artık savaş, terör ve çatışmayla değil, kalkınma, refah, huzur ve istikrarla anılması için çaba gösteriyoruz.
0: Energy was another major focus, with Erdogan saying that Ankara aims to conclude a comprehensive new energy partnership following the expiration of the crude oil pipeline agreement, and describing a new Turkish petroleum cooperation deal as a historic step.
1: Sağa sola muhtaç olmaya gerek yok. Hemen komşumuz Irak'tan inşallah 1 milyon varil petrolü buraya transfer ettik mi? İhtiyacımızı karşılar. Kerkük üretim sahasında Türkiye petrollerine ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur.
0: Al-Zayedi said that his visit reflected the centuries-old ties between the two countries and their shared determination to build a long-term partnership, describing the Development Road Project as a river of economy that will strengthen regional connectivity and prosperity.

0: Turkey and Iraq agreed to expand cooperation across security, energy, defense, trade, and infrastructure as Turkish President Recep Tayyip Erdogan hosted Iraqi Prime Minister Ali al-Zayedi in Ankara. The two leaders oversaw the signing of a series of agreements aimed at strengthening bilateral ties, with Erdogan saying that both countries are committed to building a region defined by peace, stability, and development. Erdogan said that both countries remain in close coordination on counterterrorism efforts and reaffirmed Ankara's readiness to support Baghdad in areas including defense cooperation.
1: Terörsüz Türkiye sürecimizin ve terörsüz bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Iraklı kardeşlerimizle yakın diyalog halindeyiz. İnşallah her iki ülkeye de ağır bedeller ödeten bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkartacağız.
0: Regional developments, including Syria, Iran, and Palestine, were also discussed, with Erdogan saying that the two neighbors share largely similar views on key regional issues.
1: Yanı başımızdaki savaş ortamının etkisiyle, görüşmelerimizde güvenlik, terörle mücadele, enerji ve ulaştırma konuları bir hayli yer tuttu. Bölgemizin artık savaş, terör ve çatışmayla değil, kalkınma, refah, huzur ve istikrarla anılması için çaba gösteriyoruz.
0: Energy was another major focus, with Erdogan saying that Ankara aims to conclude a comprehensive new energy partnership following the expiration of the crude oil pipeline agreement, and describing a new Turkish petroleum cooperation deal as a historic step.
1: Sağa sola muhtaç olmaya gerek yok. Hemen komşumuz Irak'tan inşallah 1 milyon varil petrolü buraya transfer ettik mi? İhtiyacımızı karşılar. Kerkük üretim sahasında Türkiye petrollerine ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur.
0: Al-Zayedi said that his visit reflected the centuries-old ties between the two countries and their shared determination.

0: Turkey and Iraq agreed to expand cooperation across security, energy, defense, trade, and infrastructure as Turkish President Recep Tayyip Erdogan hosted Iraqi Prime Minister Ali al-Zayedi in Ankara. The two leaders oversaw the signing of a series of agreements aimed at strengthening bilateral ties, with Erdogan saying that both countries are committed to building a region defined by peace, stability, and development. Erdogan said that both countries remain in close coordination on counterterrorism efforts and reaffirmed Ankara's readiness to support Baghdad in areas including defense cooperation.
1: Terörsüz Türkiye sürecimizin ve terörsüz bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Iraklı kardeşlerimizle yakın diyalog halindeyiz. İnşallah her iki ülkeye de ağır bedeller ödeten bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkartacağız.
0: Regional developments, including Syria, Iran, and Palestine, were also discussed, with Erdogan saying that the two neighbors share largely similar views on key regional issues.
1: Yanı başımızdaki savaş ortamının etkisiyle görüşmelerimizde güvenlik, terörle mücadele, enerji ve ulaştırma konuları bir hayli yer tuttu. Bölgemizin artık savaş, terör ve çatışmayla değil, kalkınma, refah, huzur ve istikrarla anılması için çaba gösteriyoruz.
0: Energy was another major focus, with Erdogan saying that Ankara aims to conclude a comprehensive new energy partnership following the expiration of the crude oil pipeline agreement and describing a new Turkish petroleum cooperation deal as a historic step.
1: Sağa sola muhtaç olmaya gerek yok. Hemen komşumuz Irak'tan inşallah 1 milyon varil petrolü buraya transfer ettik mi? İhtiyacımızı karşılar. Kerkük üretim sahasında Türkiye petrollerine ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur.
0: Al-Zayedi said that his visit reflected the centuries-old ties between the two countries and their shared determination to build a long-term partnership, describing the Development Road project as a river of economy that will strengthen regional connectivity and prosperity.

0: Turkey and Iraq agreed to expand cooperation across security, energy, defense, trade, and infrastructure as Turkish President Recep Tayyip Erdogan hosted Iraqi Prime Minister Ali al-Zaidi in Ankara. The two leaders oversaw the signing of a series of agreements aimed at strengthening bilateral ties, with Erdogan saying that both countries are committed to building a region defined by peace, stability, and development. Erdogan said that both countries remain in close coordination on counterterrorism efforts and reaffirmed Ankara's readiness to support Baghdad in areas including defense cooperation.
1: Terörsüz Türkiye sürecimizin ve terörsüz bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Iraklı kardeşlerimizle yakın diyalog halindeyiz. İnşallah her iki ülkeye de ağır bedeller ödeten bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkartacağız.
0: Regional developments, including Syria, Iran, and Palestine, were also discussed, with Erdogan saying that the two neighbors share largely similar views on key regional issues.
1: Yanı başımızdaki savaş ortamının etkisiyle görüşmelerimizde güvenlik, terörle mücadele, enerji ve ulaştırma konuları bir hayli yer tuttu. Bölgemizin artık savaş, terör ve çatışmayla değil, kalkınma, refah, huzur ve istikrarla anılması için çaba gösteriyoruz.
0: Energy was another major focus, with Erdogan saying that Ankara aims to conclude a comprehensive new energy partnership following the expiration of the crude oil pipeline agreement and describing a new Turkish petroleum cooperation deal as a historic step.
1: Sağa sola muhtaç olmaya gerek yok. Hemen komşumuz Irak'tan inşallah 1 milyon varil petrolü buraya transfer ettik mi? İhtiyacımızı karşılar. Kerkük üretim sahasında Türkiye petrollerine ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur.
0: Al-Zaidi said that his visit reflected the centuries-old ties between the two countries and their shared determination to build a long-term partnership, describing the Development Road Project as a river of economy that will strengthen regional connectivity and prosperity.

0: Turkey and Iraq agreed to expand cooperation across security, energy, defense, trade, and infrastructure as Turkish President Recep Tayyip Erdogan hosted Iraqi Prime Minister Ali al-Zayedi in Ankara. The two leaders oversaw the signing of a series of agreements aimed at strengthening bilateral ties, with Erdogan saying that both countries are committed to building a region defined by peace, stability, and development. Erdogan said that both countries remain in close coordination on counterterrorism efforts and reaffirmed Ankara's readiness to support Baghdad in areas including defense cooperation.
1: Terörsüz Türkiye sürecimizin ve terörsüz bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Iraklı kardeşlerimizle yakın diyalog halindeyiz. İnşallah her iki ülkeye de ağır bedeller ödeten bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkartacağız.
0: Regional developments, including Syria, Iran, and Palestine, were also discussed, with Erdogan saying that the two neighbors share largely similar views on key regional issues.
1: Yanı başımızdaki savaş ortamının etkisiyle görüşmelerimizde güvenlik, terörle mücadele, enerji ve ulaştırma konuları bir hayli yer tuttu. Bölgemizin artık savaş, terör ve çatışmayla değil, kalkınma, refah, huzur ve istikrarla anılması için çaba gösteriyoruz.
0: Energy was another major focus, with Erdogan saying that Ankara aims to conclude a comprehensive new energy partnership following the expiration of the crude oil pipeline agreement, and describing a new Turkish petroleum cooperation deal as a historic step.
1: Sağa sola muhtaç olmaya gerek yok. Hemen komşumuz Irak'tan inşallah 1 milyon varil petrolü buraya transfer ettik mi? İhtiyacımızı karşılar. Kerkük üretim sahasında Türkiye petrollerine ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur.
0: Al-Zayedi said that his visit reflected the centuries-old ties between the two countries and their shared determination to build a long-term partnership, describing the Development Road project as a river of economy that will strengthen regional connectivity and prosperity.